şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. Central Sea, Ajda Pekkan, Serdar Ortaç, Can Deniz, Sagopa Kajmer, Mor ve Ötesi, Tiesto, Yıldız Tilbe, Gülşen, Ediz, Levent Yüksel, Duman, 80s, Monsta X, Arci ve daha fazlası İstanbul Festivali'nde. Biletler istanbulfestivali.com ve biletspace.com'da.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Reklamlar. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

Reklamlar. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

Anadolu FM'de yepyeni bir hafta sonu ve herkese sevgiler, selamlar. Top 10 listesinde beraberiz. Yepyeni bir ay, Ağustos ayının ilk hafta sonunda, cumartesi pazarında İstanbul FM'de Top 10 listesi başlıyor. Ve Ağustos ayı da bütün güzellikleriyle umarım gelmiştir ve aynı şekilde de devam eder dilekleriyle bugünkü, bu haftaki Top 10 listesine başlayalım diyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Yalçın Alıcı mikrofon başında tam bir saat boyunca geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok istek alan ve en çok oy alan 10 şarkıyı arka arkaya sıralayacağız ve dinleyeceğiz. Tabii ki amacımız bu haftada Top 10 listesinde zirveye doğru ilerlemek. Bu hafta da listemizde inişler çıkışlar var. Yeni giriş görüyoruz. Bu hafta zirvedeki isim acaba kim? Aynı mı kaldı? Değişti mi? Onu bir saatin sonunda hep beraber İstanbul FM frekanslarında göreceğiz. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya dinlemek için bir kez daha hepiniz hoş geldiniz. Radyolarınızın sesini açabilirsiniz. Ve İstanbul FM Top 10 listesinde 10 numarayla başlıyoruz. Bu hafta 10 numarada artık listemize veda eden bir ikiliyi görüyoruz. Geçtiğimiz hafta kendilerini 7 numarada dinlemiştik. Bu hafta 3 basamaklık bir düşüş sergilediler ve İstanbul FM Top 10 listesinin en sonuncu sırasına, yani 10 numaraya yerleştiler. Yonca Lodi ve Murat Güneş ikilisinden bahsediyorum. Haftalardır aslında listemizde yer alan şarkılardan biriydi İncir Ağacı. Ve geçen haftadan bu haftaya 3 basamaklık

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklamlar.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'deyiz. Radyolarını yeni açanlar varsa hepiniz hoş geldiniz. Top 10 listesi başlayan ve devam eden program. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıralıyoruz. Ve sizler de elbette bu listede, Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkıyı zirveye taşıyabiliyorsunuz. WhatsApp'tan oy kullanarak Top 10 listesinde beğendiğiniz, sevdiğiniz ismi ya da şarkıyı yazıp yanına Top 10 yazdıktan sonra 0544-886-1886'ya WhatsApp'tan oyunuzu mesaj olarak gönderebiliyorsunuz. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra gelelim bu haftanın 9 numarasına. Bu haftanın 9 numarasında yeni bir giriş görüyoruz ve yine bir ikili var. Sizlerden gelen oylarla da ve beğeni toplamaya başlayan da şarkılardan biri olması sebebiyle de bu hafta Top 10 listesine girmeyi başardılar. Sibel Can ve APO ikilisinden bahsediyorum. Kıyamam isimli şarkılarıyla ilk çıktığı günden beri beğeni topladılar ve bu hafta İstanbul FM Top 10 listesine de 9 numaradan giriş yaptılar.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de Top 10 listesinde zirveye doğru ilerliyoruz. Yalçın Alıcı mikrofon başında. Geçtiğimiz hafta İstanbul FM'de en çok çalan, en çok istek alan 10 şarkıyı sıralıyoruz. Biliyorsunuz her cumartesi, pazar saat 13'te İstanbul FM frekanslarında beraber oluyoruz. Bu haftanın 9 numarasında yeni bir giriş vardı. Geride bıraktık ve geldik listemizin 8 numarasına. 8 numarada geçen haftaki yerini koruyan Sezen Aksu'yu görüyoruz. Aşk Dansı isimli şarkısıyla geçen hafta olduğu gibi bu haftada 8 numaradan sesleniyor bizlere.

0: ediyor.
1: İstanbul FM'de devam ediyoruz. Top 10 listesindeyiz ve Ağustos ayının ilk hafta sonu cumartesi pazarı ve ilk Top 10 listesinde beraberliğimiz devam ederken 8 numarada Sezen Aksu'yu geride bıraktık ve geldik bu haftanın 7 numarasına. Bu hafta 7 numaraya baktığımız zaman da iyi bir çıkış sergileyen ismi görüyoruz. Çünkü geçen hafta kendisini 9 numarada dinlemiştik. Bu hafta 2 basamaklık bir yükseliş kaydetti sizlerden gelen oylarla da. Akşamüstü isimli şarkısıyla da beğeni toplayan Yalın bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde 2 basamaklık yükselişle 7. sırada.
0: 7 numara. 7 numara.

0: İstanbul FM Top 10 devam edecek.
1: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam.
0: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
3: İstanbul FM Top 10 devam ediyor.
4: İstanbul FM'de keyifli bir hafta sonu ve tabii ki keyfinize keyif katan 10 şarkı, Türkiye'nin en iyi 10 şarkısını arka arkaya sıralıyoruz ve geliyoruz listemizin 6 numarasına. 6 numarada geçen haftaki yerini koruyamayan ve bu haftada bir basamaklık düşüş sergileyen Mabel Matiz'le devam edeceğiz. Bu arada geçtiğimiz hafta sonu Harbiye'de, İstanbul'da şahane bir konser verdi ve yoğun istek üzerine 21 Ağustos'ta bir kez daha Harbiye'de Cemil Topuzlu sahnesinde açık havada sizlerle beraber olacak İstanbul'daki hayranlarıyla. Sevgili dinleyiciler, bu konser haberini de sizlerle paylaştıktan sonra Dağılıyorum Olaysız isimli şarkısıyla, geçen hafta 5 numarada dinlediğimiz sanatçı bu hafta bir basamaklık gerilemeyle İstanbul FM Top 10 listesinde 6 numarada.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'deyiz. Top 10 listesinde geliyoruz bu haftanın 5 numarasına. Yani listemizi yarılamış olduk. Ancak bu haftanın 5 numarasını dinlemeden önce geride bıraktığımız 5 şarkıyı her zaman olduğu gibi kısaca bir hatırlayacağız. Bu hafta 10 numarada artık listemize veda eden bir ikili vardı. Yonca Lodi ve Murat Güneş, şarkıları İncir Ağacı.

0: Bu haftanın 8 numarasında geçen haftaki yerini koruyan Sezen Aksu'yu dinledik. Aşk Dansı isimli şarkısıyla.
1: 8 numara. 8 numara.
2: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de.
0: Bu hafta listemizde iyi bir çıkış sergileyen Yalın akşamüstü şarkısıyla 7 numaradaydı.

0: geldik listemizin 5 numarasına. İstanbul FM Top 10 listesindeyiz. İstanbul FM'deyiz. Yalçın Alaca mikrofon başında. Yavaş yavaş zirveye doğru da ilerliyoruz. Ve geldik listemizin 5 numarasına. Bu hafta 5 numarada da yükselişte olan bir ismi dinleyeceğiz birazdan. Geçen hafta kendisini 6 numarada dinlemiştik ve sizlerden de epey oy alan isimlerden biri oldu. Sen Var Ya isimli şarkısıyla da beğeni toplayan Rain Man bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde 5 numarada.
1: 5 numara. 5 numara.

0: devam ediyor.
1: Ağustos ayının ilk cumartesi pazarı ve tabii ki ilk top 10 listesi Ağustos ayının devam ediyor. Ve geliyoruz bu haftanın 4 numarasına. Bu haftanın 4 numarasına baktığımız zaman da yine geçen haftaki yerini koruyan bir ismi görüyoruz. Geçen hafta da 4 numarada dinlediğimiz Mebrure Değilim isimli şarkısıyla İstanbul FM top 10 listesinde bu haftada 4 numaradan sesleniyor.
0: 4 numara. 4 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de yavaş yavaş zirveye doğru ilerleyemeye devam ederken geliyoruz ilk üçe. İlk üçe de baktığımız zaman orada biraz hareketlilik görüyoruz. Görmüyoruz değil. Bu hafta 3 numarada, evet, birazdan dinlediğimiz zaman belki de hayranlarının gözü yaşlı diyeceğiz bir kez daha. Geçtiğimiz hafta zirvede dinlediğimiz, yani 1 numarada dinlediğimiz Blok 3. Bu hafta sürpriz bir şekilde 2 basamaklık bir düşüş kaydetti ve Kayıp Kalp isimli şarkısıyla İstanbul FM Top 10 listesinde 3 numaraya yerleşti. Birazdan şarkısını dinleyeceğiz. Ancak özellikle İzmir'den dinleyen dinleyicilerimiz için de hemen şunu söyleyeyim. 13 Ağustos'ta İzmir'de Bayraklı'da olacak Blok 3 ve bu şarkılarını orada canlı canlı dinleyebileceksiniz. Bu hatırlatmayı yaptıktan sonra 2 haftadır zirvede olan Blok 3 bu hafta 2 basamaklık düşüşle Kayıp Kalp şarkısıyla bu hafta listemizin 3 numarasında.
0: 3 numara. 3 numara.

0: devam ediyor.
1: İstanbul FM'de Top 10 listesinde zirveye çok az bir zaman kaldı. Bu haftanın 3 numarasını geride bıraktık ve geldik zirve ortağına. Artık yavaş yavaş ve emin adımlarla aslında zirveye doğru ilerliyor diyebiliriz. Ancak tabii ki zirve sahibi olabilir mi? Onu önümüzdeki haftalarda yepyeni programda, yepyeni Top 10 listesinde göreceğiz. Ve sizlerden gelen oylarla da tabii ki belirleniyor Top 10 listesindeki sıralama. Geldik bu haftanın 2 numarasına. Geçen hafta 3 numarada dinlemiştik kendisini ve 3 numaradan zirveye el sallıyor demiştik. Sizlerden gelen oylarla da bir basamaklık yükselişle bu hafta 2 numaradan zirveye ortak oldu. Berkay ve Aslanlar Doğuyor İstanbul FM Top 10 listesinde bu hafta 2 numarada.
0: 2 numara. 2 numara.

0: ediyor.
1: İstanbul FM Top 10 listesinde geldik artık bu haftanın bir numarasına. Tabii ki blok 3 bu hafta 3 numaradaydı. Geçen hafta zirvedeydi. Demek ki zirvedeki isim değişti. Acaba kim oldu? Hangi şarkıyı dinleyeceğiz zirvede? Onu birazdan hep beraber görmüş olacağız, duymuş olacağız. Ancak bu haftanın bir numarasını dinlemeden önce geride bıraktığımız 4 şarkıyı şöyle kısaca bir hatırlayalım. Bu hafta 5 numarada Rain Man vardı, şarkısı Sen Var Ya.
0: 5 numara. 5 numara.

0: FM Top 10 listesinde 2 hafta üst üste zirvede kalan isim Blok 3 Kayıp Kalp bu hafta 3 numaradaydı.
1: 3 numara. 3 numara.
0: Listemizin 2 numarasında zirveye ortak olan Berkay'ı gördük ve dinledik. Şarkısı Aslanlar Doğuyor.

0: Ve geldik listemizin bir numarasına. Listemizin bir numarasına baktığımız zaman da geçen hafta zaten zirveye ortak olmuştu ve göz kırpmaya da başlamıştı. Sizlerden gelen oylarla da sadece bir basamaklık yükselişle de İstanbul FM Top 10 listesinde zirvenin yeni sahibi oldu. Elif Buse Doğan Yangın Yeri isimli şarkısıyla geçen hafta 2 numaradaydı. Bu hafta sadece bir basamaklık yükselişle zirvenin yeni sahibi oldu.
1: 1 numara. 1 numara.
2: Merhaba, ben Elif Buse Doğan. Bu hafta İstanbul FM Top 10 listesinde Yangın Yeri isimli şarkımla 1 numaradayım. Dinleyen herkese teşekkür ederim. Sevgiler.

0: İstanbul FM Top 10 listesinde benim için veda zamanı da geldi. Çok teşekkürler. Bu haftada bize zaman ayırdınız, bizimle beraber oldunuz. Teşekkür ediyoruz. Bir kez daha hatırlatmakta yarar var. Top 10 listesinde sevdiğiniz şarkıyı siz de zirveye taşıyabilirsiniz. Oylarınızla WhatsApp'tan mesaj göndermek yeterli. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. Top 10 listesinde beğendiğiniz şarkıcının ya da şarkının adını yazıp yanına Top 10 yazdıktan sonra mesajınızı göndermeniz yeterli oluyor. Top 10 listesinin tamamını istanbulfm.com.tr üzerinden ya da İstanbul FM'in mobil uygulamasından görebilirsiniz. Bilginiz olsun. Instagram'dan da mutlaka takip edin İstanbul FM'i. Beni de takip etmek isterseniz Yalçın Alaca yazmanız yeterli. Başka bir Top 10 listesinde görüşmek üzere. Hepinize çok keyifli bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
1: İstanbul FM Top 10 sona erdi.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Reklamlar. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: İstanbul'un festivali İstanbul Festivali başlıyor. 1-16 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı şehrin en büyük müzik buluşmasına ev sahipliği yapıyor. St.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: İstanbul'un festivali İstanbul

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
3: Performans arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
4: İstanbul'un festivali İstanbul'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: Duymak istediğin şarkı tam da şimdi İstanbul FM'de.
1: Belki de demiyor, bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor, bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.